işte bir tane, bizi yaradan Allah da bir tane.

karmakarışıksın ya da bir çakala aşıksın. Satılmışlığın acısını ben bedenimde yaşıyorum. Sen de yaşayacaksın. Ondan sonra beni arayacaksın.

oldu bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Donma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

0: bildiklerimden çok bezdiklerim var.
1: Tutku FM,
0: arabeskin en iyisi.
1: Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun, ben hep seveceğim.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

0: Nisan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla Bulvara, Sahile Cephe, Lüks 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
3: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 790 2 04 42 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla

0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla Bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277.
0: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: 105 olsun.
1: Frekansınız 105 olsun.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
4: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle ve milli sporcularla dün Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran milli sporcular ve 81 ilin yanı sıra farklı ülkelerde bilgileriyle, becerileriyle, örnek kişilikleriyle temayüz eden gençlerle bir arada olduklarını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu, süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. İstanbul'da öldürülen Mati Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan, Abdülbaki Demirel ve Kubilay Kağan Kundakçı'nın anısına yürüyüş düzenlendi. Bakırköy İncirli'de başlayan yürüyüş Mati Ahmet Minguzzi'nin mezarında sonlandı. Oğlunun mezarının başında konuşan anne Yasemin Minguzzi, "Bugün burada acılı aileler olarak yan yana yine beraberiz. Atlas'ın annesi Gülhan, Kubilay'ın annesi Ülker ve babası, Abdülbaki'nin abisi Muhammed. Biz hep beraberiz. Koskoca milyonlarca insan arkamızda. Hepimiz çok büyük bir aile olduk. Ben elimden geldiğince mağdur ailelerin sesini duyurmaya çalışıyorum," dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan Ebola salgını nedeniyle uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu ilan etti. 395 şüpheli vaka ve 100'ü aşkın ölümün görüldüğü salgında onaylı bir aşı ya da tedavi bulunmaması endişeleri arttırıyor.
3: Spor.
2: Trabzonspor Kulübü Ziraat Türkiye Kupası finali için tek yürek olma çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada Trabzonspor taraftarı final maçı öncesinde birlik olmaya, takımlarına destek vermeye ve Trabzonspor ruhunu en güçlü şekilde göstermeye davet edildi. Corendon Airlines Park Antalya stadında 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konya Spor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Benim size söyleyeceğim en önemli şey, biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Buna inanın, biz inanıyoruz," dedi. Fenerbahçe Arsevev Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında sahasında ağırladığı Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 mağlup etti. Birincilik ekiplerinden Sivas Spor'un dün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda aday çıkmayınca kulüp yönetimi divanda kaldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6568 lira 93 kuruş, Amerikan doları 45 lira 58 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 61 lira 10 kuruş, bir bitcoin 76.927 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile iç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli. Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal.

0: kredi imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 04 42 Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarı Işık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75, İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A, Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisi.

0: 0545 235 22 77.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim Ağ, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakın Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Malatya'nın Batagazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da hissedildi. Malatya valisi Settar Yavuz, saha taramalarından olumsuz bir ihbar alınmadığını söyledi. Malatya'da eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Van merkezli 11 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 78 kişi gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye güçlü arıcılık potansiyeliyle koloni sayısında ve bal üretiminde dünyada ilk 3'te, Avrupa Birliği'nde ise 1. sırada yer alıyor. Arıcılığın daha da geliştirilmesi amacıyla üreticilere önemli destekler sağlanıyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde kongre üyeleriyle bir araya geldiği bir etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'la anlaşıp anlaşamayacaklarını yakında göreceklerini belirterek bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz dedi. Trabzonspor Kulübü Ziraat Türkiye Kupası finali için tek yürek olma çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada Trabzonspor taraftarı final maçı öncesinde birlik olmaya, takımlarına destek vermeye ve Trabzonspor ruhunu en güçlü şekilde göstermeye davet edildi. Corendon Airlines Park Antalya stadında 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konya Spor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, benim size söyleyeceğim en önemli şey, biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Buna inanın, biz inanıyoruz dedi. Fenerbahçe Arsevev Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında sahasında ağırladığı Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 mağlup etti. Birincilik ekiplerinden Sivas Spor'un dün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda aday çıkmayınca kulüp yönetimi divanda kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6568 lira 93 kuruş, Amerikan doları 45 lira 58 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 61 lira 10 kuruş, bir bitcoin 76.927 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir'le iç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442 Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.

0: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543-748-97-78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsung Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsung Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
1: Dev fabrika outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
4: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Başlarım artık sabahları sana sormaya, paramparça kıldığın yüreğimi sarmaya. Yalnızım yazık, yalnızım yazık. Gideceksin, gideceksin, gideceksin.
1: Tutku FM 105, duyguların frekansı 105.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
2: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 00

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Malatya'nın Batagazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da hissedildi. Malatya valisi Settar Yavuz, saha taramalarından olumsuz bir ihbar alınmadığını söyledi. Malatya'da eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Van merkezli 11 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 78 kişi gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye güçlü arıcılık potansiyeliyle koloni sayısında ve bal üretiminde dünyada ilk 3'te, Avrupa Birliği'nde ise 1. sırada yer alıyor. Arıcılığın daha da geliştirilmesi amacıyla üreticilere önemli destekler sağlanıyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde kongre üyeleriyle bir araya geldiği bir etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'la anlaşıp anlaşamayacaklarını yakında göreceklerini belirterek bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz dedi.
3: Spor.
2: Trabzonspor Kulübü Ziraat Türkiye Kupası finali için tek yürek olma çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada Trabzonspor taraftarı final maçı öncesinde birlik olmaya, takımlarına destek vermeye ve Trabzonspor ruhunu en güçlü şekilde göstermeye davet edildi. Corendon Airlines Park Antalya stadında 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konya Spor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Benim size söyleyeceğim en önemli şey, biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Buna inanın, biz inanıyoruz." dedi. Fenerbahçe Arsevev Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında sahasında ağırladığı Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 mağlup etti. Birincilik ekiplerinden Sivas Spor'un dün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda aday çıkmayınca kulüp yönetimi divanda kaldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6568 lira 93 kuruş, Amerikan doları 45 lira 58 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 61 lira 10 kuruş, bir bitcoin 76.927 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile iç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli. Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0500

0: Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
2: Aras Grup İnşaat. Güvenin ve kalitenin yeni adresi.

0: 1442 Aras Grup İnşaat Cuma Ali Aras imzasıyla. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
1: Mersinli Ciğer Japon'un katkılarıyla şiş kebap, döner, pide, lahmacun ve çok daha fazlası 12.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana bir bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi Kutlukent Bulvarı numara 149 Taksim 11 Tekkeköy Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
5: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Mersinli Ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362-236-0032.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat. Cumali Aras imzasıyla.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83. Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi Kutlukent Bulvarı numara 149 Taksim 11 Tekkeköy Samsun.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal dijital dünyanın dezenformasyon başta olmak üzere birçok konunun farkında olmamızı gerektirdiği bir noktadayız. Algoritmalar tarafından yönlendirilmeyeceğiz. Farkında olmadan dijital vesayetin dominasyonu altında kalmayacağız dedi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Efes 2026 tatbikatı sahasında basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı konutunda bir araya geldi. Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji arzına ilişkin atılması gereken adımlar önceliklerimiz arasında yer almakta olup bu konudaki girişimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'da deniz dolgusu üzerine inşa edilecek yeni havalimanı projesine ilişkin 10 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binası ve 3000 metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği yeni havalimanımızı mevcut pistin biraz daha kuzeyinde denizde inşa ediyoruz. Yatırım programını aldık, ihalesini yaptık, yer teslimini gerçekleştirdik, yakın zamanda temelini atıp yapım çalışmalarına başlıyoruz dedi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangının ikinci duruşması Kandıra Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başladı. Duruşma öncesi hayatını kaybeden işçilerin aileleri açıklamalarda bulundu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir'le iç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli. Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesim mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez

0: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78 Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
1: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Benim menfaatim hiçbir zaman karakterimin önüne geçmedi. Hayatıma giren herkesin parolası sevgi.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Şancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.

0: Çancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 95 23.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
0: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
0: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
0: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal dijital dünyanın dezenformasyon başta olmak üzere birçok konunun farkında olmamızı gerektirdiği bir noktadayız. Algoritmalar tarafından yönlendirilmeyeceğiz. Farkında olmadan dijital vesayetin dominasyonu altında kalmayacağız dedi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Efes 2026 tatbikatı sahasında basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı konutunda bir araya geldi. Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji arzına ilişkin atılması gereken adımlar önceliklerimiz arasında yer almakta olup bu konudaki girişimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'da deniz dolgusu üzerine inşa edilecek yeni havalimanı projesine ilişkin 10 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binası ve 3000 metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği yeni havalimanımızı mevcut pistin biraz daha kuzeyinde denizde inşa ediyoruz. Yatırım programını aldık, ihalesini yaptık, yer teslimini gerçekleştirdik, yakın zamanda temelini atıp yapım çalışmalarına başlıyoruz dedi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangının ikinci duruşması Kandıra Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başladı. Duruşma öncesi hayatını kaybeden işçilerin aileleri açıklamalarda bulundu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli. Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta, bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: araştırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 790 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

50 saat sensiz inertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü aya yutun. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş

Soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteciliklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana bir bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
5: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
1: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
2: Özterme Pide Salonu 24 saat açık. Sipariş hattı 0362 432 33 38.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılmasına ilişkin toplumda bir ihtiyaç olduğunu belirterek 15-18 yaş aralığındakilere ilişkin infaz düzenlemesinin değiştirileceğini açıkladı. Van merkezli 11 ilde düzenlenen narko kapan Van operasyonunda sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda 78 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin 3 aylık teknik takibi sonucu düzenlenen operasyonda şüphelilerin farklı suçlarla bağlantılı oldukları da tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Pimex 4 operasyonunda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere 96 mal varlığına el konulduğunu, şüphelilere ait 657 banka ve kripto para hesabının da bloke edildiğini bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan, yıllar sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, 17 Nisan'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden Mustafa Türkay Sonel'in arkadaşı UA hakkında verilen kararın yetersiz olduğunu belirtti. Çimen, UA'nın tutuklanması talebiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını söyledi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile iç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli. Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat. Cumali Aras imzasıyla.
2: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359. Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
3: Sıcacık çıtır çıtır pideler, odun ateşinin mis kokusuyla lahmacun, kebap, çorba çeşitleri ve daha fazlası Özterme Pide Salonu'nda.

oturduk iş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendik iş işten geçti kibrem. Etrafımı sardı ayrık otları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdık iş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kaptırdık iş işten geçti kibrem. Bunca sene boşa ömür çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum.

de insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtın. Lokması tatlıdır helal kazancın. Düşmeye gör tanımaz kardeşin. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı. Şimdi etrafımda kim

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Dev fabrika outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.

20.07 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında çarşamba gecesinde beraberliğimiz başlıyor. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. 20.15 itibariyle mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz WhatsApp üzerinden.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Biraz sonra mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz değerli dinleyiciler.

çilekler. Evet, mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz WhatsApp üzerinden değerli dinleyiciler. Gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. Bu gecede Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Atakum'da hizmetinizi Astrova Spor Salonu Tutku FM bünyesinde spor severlere duyurulur. Evet, ilk mesajımızla hemen başlıyoruz. İyi yayınlar. Samsun Kapalı TYT tipinde C12 koğuşunda yatmakta olan Başkan Alparslan Onur Kılınç, babam Bayram Yağız'a ve bütün C12 koğuşuna armağan olsun, özgürlük servetiniz olsun, hayırlı yayınlar diliyorum. Fatih Bulut'tan Senden Sonra şarkısı armağan olsun, Yunus Yağız'dan armağan.

Selamun aleyküm, ben Egemen Keskin. Aleyküm selam babam Murat Keskin, namı değer Muke Dayı'ya ve yanında kader bile yaptı Aslan abim Samet Yıldırım'a selam olsun. Bedeli var şarkısına armağan olsun. Bir de baba şu an bizi acil arar mısın, not olarak iletir misiniz diyor. Egemen Keskin için geliyor. Yakış.

yeniden Murat Karatay'dan bu özel isim Ayrı Koğuşu'nda yatmakta olan Volkan Demirci abimi ve Samet Yıldırım, Tamer Karahaslan, Umut Öztürk, Muke Dayı, Alihan Coşkun, Efkarlı Ahmet, Ali Ölmez için Muhammed Demiröz, amcaya, Mustafa Yazıcı, Metin Ceylan'a, Can Kalın'a, Muharrem Budak'a, Efe su içmese armağan olsun diyor. Murat Karatay için giriyor Mustafa Yıldız Doğan yorumu.

İyi yayınlar, ben Alihan Coşkun. Gurbetteki Erzurum Oltu T-Tipi, Kapalı'da olan saygılar abim Kemal Sarıköse, Eri Samet Yıldırım, Ekal Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Mükeda'yı Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangalı'na, Kadir Eres, Kaan Durukan, Tamer Karahsan, Ömer Faruk Çelik, Teksas Doğukan, Altuman, Volkan Demirci, Urfalı Ali Ölmez, Ahmet Seçkin, Cemal Çatıbay'a ve tüm aile koşuna eller üzer parçası armağan olsun Ağaç'ı her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Alihan Coşkun için gidiyor.

yayına Yalçın Coşkun, kardeşlerim Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, oğlum Alihan Coşkun ve tüm A7 koğuşuna dosta düşmana karşı şarkısını armağan olsun. Ağaçlar her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Yalçın Coşkun için geliyor Ahmet Kaya yorumu.

türkü Mor Dağların emanetidir. Firari mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlık kıran zemheri, ardı ateş gülü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asürü vurur bir keldani ve yeşile çalar her mevsim petrol mavisini, kan kızılını. Kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre, Şahin gagasında can suretidir. Kara saçlım, gül benizdim,

0: sarsar beni.
1: Gün kar yanı yüze vurandı, debreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan, sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm, elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kılcım, bir de dinamit. Gün kar yanı yüze vuranda mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler.

Söyle türkünü sen, erinme Nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, Rurke'de, Gövent'te, Temir Ağa'da.

yayına ben Samsun'a Fatih Hikâye, Samsun T-Tipi A1 koğuşuna yatan bir tanecik Rabia ama birazdan uyur kalırım. Özlemin'le baş başa gündüz pek anlaşılmıyor iş güç, kendimi avutuyorum işte. Ama gece oldu mu çok canımı yakıyor, Özlemin çok özledim. Vazgeçilmiyor şarkısı, armağan olsun Fatih Eker'den diyor.

İyi günler, Samsun TTP kapalı A7 koğuşundan Tamer Karahaslan için Sibel'den armağan olsun. Parlayacaksın ama doğru ışığın altında dans ettiğimiz anları düşünerek, dinle diyerek mesajını sonlandırıyor. Sibel ve sevdikleri için geliyor Gönül Atalay yorumu, şafaklar sökülün de diyor.

Yeni Samsun Kapalı'da A1 koğuşuna yatan eşim Murat Bahar'a "Sen benim hayattaki en büyük şansım. Kalbimin en derin yerindeki huzurumsun. İyi ki doğdun ömrüm. Seni çok seviyoruz. En kısa sürede yanımızda olman dileğiyle." A11 koğuşundaki tüm arkadaşlarına "Selam olsun Özgürlük Servet'in olsun. Özledim seni" şarkısı "Eşime armağan ediyorum" diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. WhatsApp numaramız 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar diliyorum. Ben İstanbul'dan Sibel, ben Öyküm. Beni arıyorsun, açıyorum. Fakat çevrim dışı yazıyorsan ulaşamıyorum. Çok özledim Rabbim seni bana kavuştursun. Tek dileğim bu seni. Çok seviyorum. Seni gördüm neşem geldi parçası Öykü Özçınol'a armağan ediyorum. Elim kalbimde bana geldiğin günleri sabırla bekliyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor. İstanbul'dan Sibel içinde giriyor.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Merhaba, ben Samsun Kapalı'da A19 koğuşunda yatan eşim Hasan Şenel'e bu şarkıyı armağan ediyorum. Canım içim seni çok özledim, sen her şeye değersin, seni ölümüne beklerim. Bu cezalar seni incitmesin, ben her koşulda yanındayım. Senin sesini duymak bile her şeye bedel, seni çok seviyorum. Ölümüne sevdam, Allah'ıma emanet ol, çocuklarımla seni öpüyoruz diyerek mesajını sonlandırmış. Eşim Hasan Şenel'e armağan olsun diyor.

yayınlar Samsun TTP Kapalı'da yatan Avuç Koğuşu'ndaki annem Selim Aydın ve Yağmur, Ortatepe'ye Gülsevim Durak, Rize, Beytepe'nde Asuman Atmaca, ölüm olmadıkça her zaman umut vardır. Elbet bir gün, geçmiyor günler şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Annem Selim Aydın'a ve Yağmur Ortatepe, Gülsevim Durak için armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

21.00 saatlerimiz çarşamba gecesinde beraberiz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda bir yayınlar gönlümden kalbimi, sen yaralı ben yaralı parçası sevdiğimi ve Ebru Çelik daha için armağan ediyorum. Seni çok seviyorum her şeyim. Beni merak etmeye geldim kendimi. Kendine iyi bak. Çok az sabır. Allah'ın izniyle bitecek bu zor günler. Kavuşacağız Rabbimin izniyle. Seni iyi ki tanımışım. İyi ki benimsin. Seni kocaman öpüyorum. Sevdiğim diyerek mesajını sonlandırmış. Sen yaralı ben yaralı parçası armağan olsun diyor.

Aynı koşundan Samet Yıldırım bizi yıkarsa dostun saatisi yıkar, gerisi şehrin manzarası kardeş. Asil'den Koç gibi şarkısını armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum diyor, Samet Yıldırım için gidiyor.

Pastırma Spor Salonu sponsorluğunda geceye devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar. A10 Koğuşu'ndan Ahmet Sait Baboğlu'na Şiire Gazele şarkısını armağan ediyorum. Sabretmenin mükafatı sana kavuşmak olsun. İksin, sonsuz, sonsuzsun. Ben de herkesin olur ama sensiz olmaz sevgilim. Herkessiz olur ama sensiz olmaz sevgilim. Seni çok ama çok seviyorum. Ahmet Sait Baboğlu'na armağan olsun bu şarkı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler, ben Aysun Atala. Samsun T tipinde C11 koğuşunda yatan Fatih Yence, C22 koğuşunda yatan Tarık Dede ve tüm koğuş arkadaşları için Bu Havada Gidilmez adı parçayı istiyorum. Fatih Genç, Tarık Dede, bizler buradayız. Gözünüz arkada kalmasın, çok özledik. Zaman orada geçmiyor biliyorum ama az kaldı, kavuşacağız. Burayı düşünmeyin, siz güçlü olun, siz iyi olun. Çok özledim, çok özledik diyerek mesajını sonlandırmış Aysun Atalar.

İyi yayınlar biz A2 koğuşunda. Eda Güney ve Tansu Kaplan A1 koğuşunda. Can parçamız Nursen Arçalık A19 koğuşundan. Abimiz Erdinç Güney'i aramızda duvarlar olsa da kalbimiz bir. Kendi eksikliklerine bakmadan bizlerden mucize arayanlara selam olsun Nursen abi. Erdinç için gelsin diyor.

0: Yeni Açık'ın 7, Koşuna Yatan Furkan Karagöz, Furkan Aydın, Volkan Savaşçı, Furkan Işık Anabince, Ufuk Erol, Berat Efe Yıldırım, İnanç Keskinoğlu, Yunus Emre Esen, Serdar Öztürk, Ali İhsan Berke, Saltan, Ali İhsan Berke Saltan, Sinan Köseoğlu, Salih Işık, Berat Güngör, Türkan Demirci, Aydın Sagamere, Ozan Uzgura, Ercan Taşkara, Muhammed Anıl, torun olduğu için Armağan Olsun Gülü'den Kırılırım şarkısı diyor.
1: Tutku FM.

0: Evet, seri bir şekilde sırayla mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda. İyi yayınlar ki başım, nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyi, sevdiğiz, bir sıkıntı yok. Bugün kalkıp gelemediğim için çok özür dilerim. İçim o kadar buruk kaldı ki kendimi çok kötü hissettim. Sakın aklına farklı bir şey gelmesin. Seni her zamankinden daha çok özledim. Seni çok seviyorum. Çok özür dilerim. Kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun bu parça diyor. Emrah Yalçın için giriyor.
1: Tutku FM.

Selamünaleyküm, ben o gün Sarı Usta. Aleykümselam. Burada kadar bile yaptığım en istediği armağan olsun. Sen yanlış yaptın şarkısını armağan ediyorum diyor.

Yine Bankadis Sefa, Keleş, Samsun kapalı, T tipinde yatmakta olan Kamalı Reis'in İhtimal ettiğin yerini bulmuş, haberi aldım. Özledim Reis'im, özgür günlerdi. Yan yana olmak dileğiyle unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Göz gönder bana şarkısı sana ve eski koğuş arkadaşlarıma, kardeşlerime armağan olsun. Kadir Safa Keleş'ten armağan olsun diyor.

Selamünaleyküm Taner abi, ben Tufat Erbağ'dan. Şafak Temiz, aleykümselam Şafak. A20 koğuşunda yatmakta olan Aslan kardeşim Batuhan Say'a selam olsun kardeşim. Çok özledik seni en kısa zamanda. Güzel haberlerini almak dileğiyle kardeşim, seni çok seviyoruz. Metrisin önünde durdum şarkısı Aslan kardeşim Batuhan Say'a ve koğuş arkadaşlarına armağan olsun. Her karanlık yolun sonu elbette aydınlığı görecek. Sen yeter ki sabret Aslan kardeşim, Allah'a emanet ol. Şafak Temiz'den armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yeni C11'de yatan Fatih Çetin kardeşime, C22 koğuşunda yatan Tarık dede kardeşime, gözünüz arkada kalmasın, her şey sizin istediğiniz gibi. Allah'ın izniyle çıkacaksınız tez zamanda, orada yalnız değilsiniz. Can kardeşlerim, sizi özledim. 4 kez de bekliyorum sizi seven kardeşiniz Murat, tüm mahkumların özgürlüğünü dilerim diyerek mesajını sonlandırıyor.

Evet, Ahmet Kaya kontenjanımız bu şarkıyla beraber bir saat en az dolu durumda sevgili dinleyiciler. Bundan sonraki isteklerinizi başka şarkılar seçiminde kullanmanızı rica ediyoruz. İyi yayınlar, içindeki umut özgürlüğünden daha büyüktür. Günler geçer, zaman akar ve hiçbir anı, hiçbir acı aynı şiddette kalmaz. Sadece sabret, güçlü kal ve kendini asla değersiz hissetme. Çünkü seni tanıyan herkes bilir ki sen kırılınca bile dimdik durmayı bilen birisin. Güzel günler bir gün mutlaka gelecek, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a Karayazı şarkısı armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için giriyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. İyi yayınlar. Yağmur İptaş'tan B8 koğuşunda yatmakta olan eşim Sezgin İptaş'a armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Yağçın Coşkun, yakışıklı oğlum Alihan Coşkun, canım oğlum, güçlü ol ve sabrını kaybetme, bugünler de geçecek inşallah, seni her zaman düşünüyor, dualarımda taşıyorum, umudunu yitirme az kaldı oğlum, seni çok seviyorum, dimdik dur, akıp gider yıllar, A7 koğuşuna armağan olsun, ağaçı her yerde diyerek mesajını sonlandırmış. Uğraşılan güzel bir yorumu içinde bir sızı kalır şarkısı, sırada sevgili dinleyiciler. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

Samet Yanaş buradan, Ağam'ın Sigzi Atmat Ulağan, Can Altuntaş, Mustafa Angaya, CC, Aslan, Baran, Özkan, İsakil, Mustafa Kaya ve kardeşlerim Eren Yerli, Kaan Kocaoğlu, Eren Çimşi, Yılmaz Berber, Doğukan, Kolaşalı Efe Gülan, Engin Gökçimen ve ismini sayamadığım diğer abilerime, kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle diyor. Samet Yanaş içinde geliyor. İyi yayınlar abi. Koğuşunda olan Menever Temiz'e ve C8 Koğuşu'ndaki Tuncay Temiz'e, Yasemin Temiz'den abim ablam nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hasret çok ağır bir şeymiş. O güzel günleri çok özlüyorum. Adam dinlemeyi özledim desem yeridir. Sizi seviyorum. Epey zaman geçti. Armağan olsun.

Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben A12 Koçu'ndan Hasan Baydar. Aleykümselam. Aynı çatı altında kaderliği yaptım. Uğur Akın, Berkutay, Bural, Necmi, Akkuş, İsmail Akkuş, Yaman Gümüş ve başka koçta olan DJ Çarıkçı, Uğur Demirtaş, İsmail Can Beyoğlu, Emirhan Ökete, Can Esen için Deri Gömleği şarkısını armağan ediyorum. Tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor Hasan Baydar.

İyi yayınlar Ankara'dan Yasin. Öncelikle böyle güzel bir yayını yaptığınız, bizleri sevdiklerimizi her akşam buluşturduğunuz için size ve tüm ekibe teşekkür ediyorum diyor. Biz teşekkür ederiz. A8'e yatan biricik eşim Songül'e otobüs firmasındaki bilet karışıklığı yüzünden saatlerce uğraşmama rağmen görüşüne gelemedim. Çok özür dilerim. Başka bir problem yok bayramda. Herkes ailesinin yanına gidecek. Ben de koşa koşa tabii ki senin yanına geleceğim. Sen benim her şeyimsin. Seni çok seviyorum. Kimin Belki Senden Başka şarkısı Armağan Olsun Ankara'dan Yasin diyor.

İyi yayınlar ki başım bugün için çok özür dilerim. Ne desem haklısın ama isteyerek olmadı. Kurban olduğum beni affet. İşim görüşe gelemedim diye çok üzüldüm. Çok kötü oldum. Seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Seni çok seviyorum kurban oldum. Her zaman yanında olacağım can parçam. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun. Yağmur yüreklerin parçası diyor Emrah Yalçın.

0: Fener'a ben Tokat Erbağ'dan Efe Kan Say, sıradaki tüm şarkılar A20 koğuşunda bulunan Aslan kardeşim Batuhan Say'a armağan olsun, seni çok seviyorum Aslan kardeşim, Allah'a emanet ol Efe Kan Say diyerek mesajını sonlandırmış.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Yeni saatimiziz 22.02 saatlerimiz çarşamba gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar A12 koğuşunda yeni tahliye olan Emre Gümüş, birlikte kaderle yaptığım bütün kardeşlerime, abilerime, başta Uğur Akın, Necmi Akkuş ve Öz abim Yaman Gümüş'e sevgi ve saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. Emre Gümüş'ten armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Yakup ben, arkadaşlarıma ve bütün radyo dostlarına armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar ve her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar A6'nın güllerine Sema Nur, Samsa, Çaça, Reis, Sena, Kara, Sude, Semiz, Elif Dursu, Aslı Duman'a, Nehir Avcı, Fatma Nur Öksüz, Hilal Albayrak, Sümeyye Nur, Menteşe, Hayat Çetin'e, Duygu Dinç'e selam olsun. Tüm güzel şarkılar armağan olsun A6'nın güllerine diyor.

Evet, devam ediyor beraberliğimiz ve sıradaki mesajımızı aktarıyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar A12 Koğuşu'ndan Yaman Gümüş'e. Sevgilisi Nergiz'den iyi akşamlar sevgilim. Bugün çok zor bir gündü. Hepimiz için en çok da hevesimin kırılmasına üzüldüm. Sana kavuşacağımı sandım ama olmadı. Az kaldı, biraz daha sabredeceğiz. Umudunu asla yitirme, üzme kendini. Seni çok seviyorum ve çok özledim. Bir tanem, her gün daha da kavuşacağımız güne yaklaşıyoruz. Elbet bir gün kurban olduğum diyerek mesajını sonlandırmış. Yaman Gümüş'e armağan olsun Nergiz'den diyor.

İyi yayınlar A7 koğuşuna yatan Ayça Baba'ya Osman Demir kardeşinden selamlar, armağan olsun diyor. Osman Demir kardeşinden armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımız Yalçın Coşkun'dan Alihan Coşkun'a ve ailesine, tüm dostlarına armağan oluyor. Yalçın Coşkun içinde geliyor.

Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. En güzel şarkıların adresinde Kalpten Kalbe programında Samev Gayrimenkul sponsorluğunda hafta ortasında çarşamba gecesinde beraberiz. İyi yayınlar kurban olduğum, durup sadece seni düşünüyorum, nasıl olduğunu merak ediyorum, hayat devam ediyor gibi görünse de sen yokken hiçbir şey tamam olmuyor. Senin yerin hep ayrı kaldığı içimde, ne olursa olsun seni unutmadığım, hep yanında olacağım kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a Armağan Olsun Saklımdasın şarkısı diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

Selamlar dört duvarlara, sesimi duyuran Tutku FM 105.0'ı yayınlar. İnsanlar gitmeyi değil, yokluğuyla yaşamayı öğretiyor insana. Sen bana gidişi değil, sensizliğin ağırlığını öğrettin Resul. Şimdi bu şarkıda biraz seni, biraz da içimde susmayan özlemi bırakıyorum. Kara Kızan C5'te Her Şeyim Resul.

Samim Gayrimenkul sponsorluğunda sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Gönlüm Gülbahar Mayalı'ya en güzel şarkılar benden sana armağan olsun. Yarın dört gözle bekleyeceğim aramanı unutma. Sevilen ve özlenen senin Gülbahar'ım. Gülbahar'ıma gelsin hasret ve özlemle sarılır gözlerinden öperim. Benden sana armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Selamünaleyküm Taner abi, ben A20 koğuşundan Batuhan Say. Aleykümselam, öncelikle Aslan abim, Efekan Say'a, Şafak Temiz kardeşime ve diğer koğuşlarda yatan Ahmet Bektaş ve Caner Boğa kardeşlerime selam olsun. Sizleri de Allah'a emanet olun. Ben de sizleri seviyorum. Ayrıca ismini sayamadığım kardeşlerime ve koğuş arkadaşlarıma da armağan olsun Batuhan Say diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

DNA T-Tipi 14 Koğuşu'ndan Alper Usta Başaynı Koğuşu'na kadar bile yaptım abilerim Enes Yoruklu, Caner Balıtlı, Hasan Emice, Selim Güven, Çetin Kalaycı, Anıl Kılınca, kardeşlerim Buğra Yılmaz, Alperen Gündoğan, Emircan Kara, Celal Sakaya, armağan ediyorum tüm güzel şarkıları diyor Alper Usta Başaynı'yla gidiyorum.

diğer bir mesajımız. Samsu T-Tipi A18 koğuşunda yatan Ercan Kereş, Muhammed Topal, Bay Çavdar, Murat Bektaş'a Ercan Kereş'in kardeşi Mustafa Kereş'ten selam olsun. Bu parça bütün koğuş arkadaşlarına da hediye olsun diyor.

yeni Samsun TRT 8 koşuna yatan sevgili eşim Enes Eker'i en sevdiği şarkıya ona armağan ediyorum seni. Çok seviyorum hayatımın tümü, kendine çok iyi bak. Kısa zamanda birlikte olmak dileğiyle Enes Eker'e armağan olsun diyor dinleyicimiz. Yayınımız devam ediyor. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar ki boşum Uğurcan abiye de sana haber yollattım. Bir sıkıntı yok, bizi kafana takma, sakın biz iyiyiz. Sen iyi ol yeter ki, ben çok özür diliyorum bugün gelemedim diye. İçime oturdu, çok üzüldüm, aklımdan çıkmıyor, çok özür dilerim. Tekrardan kurban oldum, seni çok seviyorum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a aşka isyan parçası armağan olsun diyor. Arşivde bulmadığı için bir başka şarkıyı gönderiyoruz, güzel bir şarkı. Barış Manço yorumuyla geliyor, Emrah Yalçın içindeyim.

0: Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: İyi yayınlar abi. Ömrüm şarkısını Samsun Kavak Açık Cezaevinde Yatağın Akın Yiğitere, Ömrüm Bir Tebessümüne Armağan Olsun İyi Geceler Ömrüm diyerek mesajını sonlandırıyor. Akın Yiğitere armağan olsun diyor. Günah

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev gayrimenkul katkılarıyla.
1: İyi yayınlar, ben Yiğit Kaan Demir. Buradan can oğlum Aslan Parçam Doğukan Demir'i Benim Yaşım Yok şarkısının armağanımdır. Sabircan Evlat. Bu günlerimiz geçtiğinde hatırlayacağımız. Çok şey var. Dosta düşmana inat elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış Yiğit Kaan Demir.

Evet, devam ediyoruz. Geceye kaldığımız yerden Kalpten Kalbe programında Sami Gayrimenkul sponsorluğunda Atakom'da hizmetinize. Sami Gayrimenkul sevgili dinleyiciler, Kıyafen bünyesinde emlak alın ve satımlarınızda. İyi yayınlar Taner Bey, ben Karakız. İyi ki varsınız diyor. Teşekkür ederiz. Affetmek mi? Kırılan yerim hala kanıyor. Bir özür yetmiyor bazı yaralara. Çünkü insan en çok güvendiğine yanıyor. Geceler bile adını fısıldıyor içime. Unutmak dediğin kolay olmuyor. Ben de bıraktığın acıyı taşıyorum ve bu şarkı beni sana anlatsın C5'te Resul Dalbey için armağan olsun, bir daha sevmek yok diyor.

Acı oldu bizlerle beraber oldu sevgili dinleyiciler. Bir daha sevmek yok dedi. İyi yayınlar. Samsun T-Tipi A3 koğuşunda yatağın Ayşenur Orhan. Seni çok özledim. Bugün uzun yazdım. Gel artık gel de bitsin bu acı. Biraz daha gözlerinle sev beni. Elin dokunsun elime, tenin tenime. Ben hayal değilim, gerçeğim. Canımla gel de bu can senin artık. De gel de nefes alayım. Yaşadığımı hissedeyim ben de. Sana kurban olurum, biliyorum sesimi, yüzümü, her şeyimi özledin. Ben de çok özledim. Sen nasılsan orada, ben de dışarıda öyleyim. Ne zaman ölürsem o zaman bırakırım seni. Sarı şekerim, Bayçan Kaptan'dan armağan olsun diyor.

0: İyi yayınlar, ben Ahmet Şeker. Kavakta yatan kardeşlerim Ömer, Faruk, Şekere, Yiğit, Berk, Alsancak, dosta, düşmana karşı elbet bir gün kardeşlerim. Size armağan olsun bu şarkı diyor Ahmet Şeker ve sevdikleri için geliyor.
1: Tutku FM.

Hasan Bey Gayrimenkul sponsorunda 22.54 yaptık saatlerimizi. Çarşamba gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Yayınımız devam ediyor. İyi yayınlar buradan sizlerin aracılığıyla can evlatlarım, aslanlarım Yiğit Kaan Demir'e, Doğukan Demir'e. Kimin var ki senden başka şarkısını armağan ediyorum. Sizi bu dünyada her şeyden çok ama çok seven annenizden armağan olsun diyor. Can evlatlarım Yiğit Kaan Demir'e armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Annesinden oğlum Alper Ustabaş'a armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyor. Annesinden armağan oluyor. İyi yayınlar Ankara'dan Yasin. Biricik eşim Songül'e armağan olsun diyor. Yasin içinde giriyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tut FM 105.0'ı yayınlar. A12 koğuşunda yatmakta olan Yaman Gümüş, dünyam canımın içi, hem yakışıklı hem sempatik, kalbi pırıl pırıl, sevgi dolu kardeşim, her gün yeni bir umut. Nefes alıyorsak ne mutlu bize, çok şükür her halimize. Biliyorum ve inanıyorum, çok az kaldı kavuşacağız. Sonra sabaha kadar oturup bugünlerde geçti çok şükür diyeceğiz. Sabret ve dua et, bizim dualarımız seninle gelecek güzel günler bizi bekliyor. Canımın içi kardeşim, seni çok seviyorum, ablan Leyla'dan armağan olsun diyor Yaman Gümüş'e. Diğer bir mesajımız, yayınlar Gökhan Aslan, bütün radyo dostlarına armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Bir başka mesajımız, yayınlar Alihan Coşkun, tüm kader mahkumlarına ve sevdiklerime armağan ediyorum bütün güzel şarkıları diyor. Tüm dostlar için ve ailem için armağan olsun diyor. Alihan Coşkun içinde gidiyor.

Selamünaleyküm, ben o gün Sarıusta, aleykümselam Kabak'ta beraber yatmakta olduğumuz can kardeşim dostum Enes Dede'ye birader şarkısını armağan ediyorum diyor. O gün Sarıusta için geliyor.

Yenir A20'de olan eşim Bırakcan Aslan, aşkım merhaba biziz, her şey yolunda, yarın sesini duyacağım, seni çok özledim, iyi ki varsın kocam. Dualarım seninle, sabırlı ol, geçecek bitecek bu günler Allah'ın izniyle, akşamın güzel olsun. Sen gerçekten bana Rabbimin armağanısın, Funda Arar'dan armağansın şarkısı eşim Bırakcan Aslan için armağan olsun.

Yayınlar içimde tarif edemediğim bir boşluk var. Ne kadar güçlü görünmeye çalışsam da aklım hep sende kalıyor. Merak ediyorum, düşünüyorum ve iyi olmanı diliyorum. Bugünler geçecek, sabırlı olmamız lazım. Seni güçlü görmek istiyorum. Kurban olduğum az sabır. Az kaldı, bitecek bugünler. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a çat kapı parçası armağanım olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

Samet Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında WhatsApp numaramız 0542 744 6555. 23:21 yaptık saatlerimizi. Çarşamba

Selena C7 koşuna yatan Furkan Karagöz, Furkan Aydın, Volkan Savaşçı, Furkan Işık, Anıl İnce, Ufuk Erol, Ferhat Epe Yıldırım, İnanç Keskinoğlu, Yunus Emre Esen, Serdar Öztürk, Ali İhsan Berke, Saltan, Sinan Köseoğlu'na, Salih Işık, Berat Güngör, Furkan Demirci Aydın, Sagamer, Ozan Uzgur, Ercan Taşkara, Muhammed Anıl, Torunoğlu'na armağan olsun diyor.

0: İyi yayınlar diliyorum. O gün Sarı Usta, burada kader bile yaptım Enes dediği, armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. O gün Sarı Usta. ...0542-744-6555 WhatsApp üzerinden mesajlarınızı, sevdiklerinize, sevenlerinize ulaştırabilirsiniz. Ve Fert Ayfer alıyor sırayı güzel yorumlarından bir tanesiyle.
1: Tutku FM. Bölgenin

0: yaptım.
1: Gece devam ediyoruz. Şu anda çalışan, mesaide olan, dinleyen tüm dinleyenlerimize paylaşıyoruz en güzel şarkılarımızı. Yine Tutku FM ailesi Samsun T-Tip'inde yatan başta 7 koğuşundaki bütün abilerime, kardeşlerime selamlarımız olsun. Samsun Montaj olarak çalışıyoruz. Bu saatlerde Rabbime yakın zamanda dışarıda kavuşturmayı nasip etsin. Can Salim Türkiye, AÇ'ye bugünlerde geçer diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programı devam ediyor.
1: Arabeskin en iyisi Tutku FM.

Can ulaştırmış mesajını yayınla. Tüm radyo dostlarına armağan olsun. Derya Bedavacı yorumu Can için geliyor ve yok öyle bir dünya diyor.

Kalbimizin olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. 23.45 saatlerimiz ve Özgür Alter alıyor sayın sevgili dinleyiciler. Ayaz geceler diyor.

İyi yayınlar. Samsun T-Tip'inde yatağın Fatih tutuşa tezahüründe diye vazgeçecek değilim. Dua eder aslanlar gibi beklerim. Melekler ağlar şarkısı armağan olsun kocama bu şarkı diyor. Fatih tutuşa armağan olan istek şarkısı sevenleriyle buluşuyor.

Kutlu FM A22 koğuşunda yatmakta olan Arda Rengin'e annesi, anneannesi ve dedesinden selam olsun özleyen kalp hiçbir zaman vazgeçmez diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Arda Rengin'e armağan olsun diyor. Evet, Kalpten Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler.

Hayat güzeldir sevmesini, yaşamasını bilene. Hayat güzeldir ufacık şeylerle mutlu olmasını bilene. Hayat güzeldir anın değerini bilene. Hayat güzeldir paylaşmasını bilene. Hayat güzeldir dostluk, arkadaşlık kurmasını bilene. Hayat güzeldir içten gülebilene. Hayat güzeldir saygı ve huzuru yakalayabilene. Hayatınızın her alanı güzelliklerle dolu geçsin inşallah. Evet, kalplerin buluştu program Kalpten Kalbe'de saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz sevgili dinleyiciler. Sonlara yaklaşıyoruz.

Yasin ulaştırmış mesajını yayınlar. Bütün radyo dostlarına armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Yasin için gidiyor. Sonrasında Cem Arlı iyi yayınlar. Tüm kader mahkumları için gelsin diyor. Cem Arlı için de gidiyor.

0: Evet, saatler gece yarısını gösteriyor sevgili dinleyiciler ve geceye dair son bir mesajımız var ve bu mesajla da programımızı sonlandırıyoruz. Bu şarkı gecenin en güzel saatini aklımdan hiç çıkmayan Yusuf Ay'a gelsin sevdiğinden. Nehir Nur, Şehri Gazele şarkısı Nehir Nur'dan armağan olsun Yusuf Ay'a. Bu gece doğum gününde yanında olamıyorum belki sevgilim, ama inan bana sensiz geçen her gün içimde biraz daha eksik kalıyor. Sen orada günleri sayarken ben burada sana kavuşacağım günü sayıklıyorum. Aynı gökyüzüne bakıyoruz ve ben her gece aynı umutla, aynı sabırla seni bekliyorum. İnsan sevdiğinden uzak kalınca anlıyor bazı şeyleri. Merhuzur bir insanın sesiymiş, evim dediğin yer onun kalbiymiş. Sen benim en derin özlemim, en sabırlı bekleyişim oldun. İçim sensiz bazen çok ağırlaşıyor ama sevgim hiç eksilmiyor. Aksine seni her geçen gün daha derinden hissediyorum. Belki bugün yanında değilim, elini tutamıyorum. Gözlerinin içine bakıp iyi ki doğdun diyemiyorum. Ama bil ki içimde taşıdığım her şeyin adı sensin sevgilim. Her nefeste biraz daha özleyerek adını her duaya gizleyip her gece sessizce seni Allah'a emanet ederek kalbimin en güzel köşesinde saklayarak seviyorum seni her şeyim. Sen içeride zamanı sayarken ben dışarıda hayallerimizi büyütüyorum ve inan bana hiçbir duvar bu umudu eksiltmiyor. Hiçbir mesafe bu sevgiyi küçültemiyor. Bir gün bütün yollar bitecek, bütün özlemler susacak ve biz yarım kalan ne varsa sabırla, umutla el ele yeniden tamamlayacağız. İyi ki doğmuşsun sevgilim, iyi ki varsın, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış Nehir Nur'dan Yusuf Ay'a armağan oluyor.
1: Tutku FM.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
1: Bir gün gideceğini biliyordum. Benden kolay vazgeçti.

gölgeleri değmesin diye her an dirilip dirilip ölmem. Anan olur. Aşktı gözyaşlarımda ormanları büyütmem. Soluğuna papatyalar ekip kendimde bitmem. Güzellikleri avuçlayıp dönmek için de değil mi gitmem? Çatman kaşlarını, dudaklarının arasında muhabbeti gizlemem. Dönmen sırtını mesela.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye.

Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

hazır ada dayanmaz demiştim. Cepten yedik ve seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik.

İçine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sormayışım içine oturacak. Vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum. Bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yari neyleyim? Neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan yari.